Aşıka maşuk göründü, aklın aldı delinin. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali, Ali. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali.

0: Sardarga çığı atalan,
1: sardarga çığı atalan,
0: sibye hek kankımın,
1: sibye hek kankımın,
0: sayın naran kanyar.

0: Allah'ta
1: kırım balı Allah'ta
0: kırahı bayık halak
1: kırahı bayık halak
0: kırlahı tek olmakta
1: kırlahı

0: Hardıla tan kantarar.
1: Hardıla tan kantarar.
0: Katun yaktar ekkenek.
1: Katun yaktar ekkenek.
0: Katal caybatan yoban.
1: Katal caybatan yoban.
0: Kere kende tüyalar ben.

Kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı